kohla. Oyun, tutup dışma truonun aspel. Ben yazdırolik sınuk. Kemi firin, lık firin, sevil.

0: yaşaklığın. Mo, mo, mo. Ma, zinek gibi datır doğrus. Skal, namış.
1: Ik, hou mijn witkap om.